buču kan yakarım moştumar babamın inçidir. Bonsoir, bonsoir.